to check my özgürlük ise özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu

çektim günlerce. Acı çektim susarak. Şu kısacık konuklukta deprem kargaşasında.

Radyo Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Eğer hiç sevmedi dediler, gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Hız sınırlarına uymak trafik güvenliğinin temel kurallarından biridir. Hızın azaltılması kazalarda ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sürücüler hız sınırlarını aşmamalıdır.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir günün başlangıcından 21 Temmuz Salı sabahından herkese günaydın. Slow Türk'te haftanın ikinci gününe duygu dolu, sevdiğimiz seslerin olduğu bir başlangıç için buluştuk. Ben Didem, önümüzdeki 4 saat boyunca radyonuzda olacağım. Güzel bir gün, mutlu bir gün.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 66 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 54 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeli

0: konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et. iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor sıcaklıklar. Perşembe gününden itibaren ise batı kesimlerde azalacağı ve ülkemiz genelinde de mevsim normalleri civarına gerileyeceği tahmin edilmekte. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64'lük artışla 14.071 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.086, çeyrek altın 10.320 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Böyle bir
5: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
6: var. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Böyle bir dünya
7: var, dünya katılım var. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
8: Tatil başlıyor mu?

Şarkılar bu sabah yine bizim hikayelerimizi anlatıyor. Hayatı, ilişkileri sabitlemek mümkün değil. Herkes yaşadıkça, tecrübe ettikçe dönüşüyor, değişiyor. Bazı gidişler değiştirilemiyor. Bazı yerinde sayışlara da müdahale edilemiyor. O yüzden insan en çok kendine yatırım yapmalı. Bir başkasına sadece belli ölçülerde bağlanmalı. Sizce de öyle değil mi? Şarkılar bize derinden hissettirmeye, sorgulatmaya devam ediyor. Günaydın herkese. Yeah.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt,

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi...

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Yeni Bosna ve Çağlayan çevresinde trafik zaman zaman yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Kozyatağı ile Göztepe arasında trafik yer yer ağırlaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde akış devam ederken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler zaman zaman seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Nietzsche demiş ki, karşılığında bana yoldaşlık sunamayan kişilerin yalnızlığımı çalmasından nefret ediyorum. Kısa ve öz bir anlatım. Slow Türk'te bu sabah şarkılar yalnız kalışlarımızı da anlatıyor. Tercih ettiğimiz yalnızlıkları da Salı sabahı dost şarkılarla aydınlanmaya devam ediyor. Senin...

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 66 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 54 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunuyor.

0: Bankası.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Hele güzel İstikbal'le.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de...

0: önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kaydı. Kalbimiz, ruhumuz, bedenimiz her şeye yetişmeye çalışırken o kadar çok yoruluyor ki bazı şeyler de çabasız olsun istiyoruz. Bu salı gününde işimizi gücümüzü kolaylaştıracak güzel sürprizler olsa mesela. Öyle çok çaba göstermeden kısa yoldan ulaşmak istediğimiz bir hedefe ulaşsak. Gelin hadi umutlanalım bu salı sabahında. Umutlarımıza da keyifli şarkılarımıza eşlik etsin. Günaydın herkese. Sevgili

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Yenibosna ve Çağlayan çevresinde trafik zaman zaman yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Kozyatağı ile Göztepe arasında trafik yer yere ağırlaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde akış devam ederken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler zaman zaman seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Saat 9'a yaklaşıyor. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bu sabah günaydınını Slow Türk'ten iletmek isteyenler varsa bize bir mesajla ulaşsınlar. 549 659 66 00 WhatsApp numaramız. Sen...

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.

0: Akbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de. Sağ

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te yeni gün günaydın mesajlarıyla sürüyor. Ankara İtimesgut'tan Hamide bizlere ulaşmış. Eşim Ahmet ve kızlarımı armağan ediyorum diyor. Büşra Antalya'dan günaydınlarını gönderiyor. 15 yıldır üniversite arkadaşımın yanındayım. O benim Antalya'm, ben onun İstanbulluyum diyor. Dostluğumuza gelsin, herkese neşeli, sıcaklığa karşı sabırlı bir gün dilemişler. Gerçekten bugün ve yarın mevsimin en sıcak günleri yaşanacak. Tedbirli olmak gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. 549-659-66-0 WhatsApp hattımızdan siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Ege'nin sıcak ruhunu taşıyan Şirinköy, Şirince. Taş evleri, dar sokakları ve zeytin ağaçlarıyla çevrili tepelere kurulu bu köy, hem huzurlu atmosferi hem de yöresel tatlarıyla ziyaretçilerini kendine çekiyor. Köyün tarihi yapıları arasında dolaşırken butik atölyelerde el işçiliği ürünlerine göz atabilir, meşhur meyve sularından tadabilirsiniz. Ege'nin geleneksel dokusunu yaşatan Şirince, hem sakin bir kaçış hem de kültürel bir keşif arayanlar için ideal bir durak olarak karşımıza çıkıyor. Tepe manzaralarının muhteşem olduğu bu şirin köyde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Aydınlarını paylaşmaya devam edelim. Sadık Akman eşi Gülşah'a armağan ediyor. Onu çok özledim. Kavuşmayı dört gözle bekliyoruz demiş. Ankara'dan İlhami'ye selamlar gönderelim. Sivas Gemerek'ten Eyüp bizi dinliyor. Turizm firmasındaki çalışma arkadaşlarına armağan etmiş. Bursa'dan Murat Başaran için çalacağız. İzmir'den Korhan ve iş arkadaşları için de oluyor. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 20 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64'lük artışla 14.071 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.18, euro 53.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.086, çeyrek altın 10.320 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Sigma ve

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot garaj şoförü
1: ekspertiz. Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Sevdiğimiz şarkılar eşliğinde yeni güne günaydınımız devam ediyor. Füsun için oluyor bu şarkı. Ankara'dan Tayfur çalışma arkadaşlarına armağan etmiş. Rabia YKS sonuçları açıklandı diyor. Evet, herkesin gönlünden geçen olsun dileklerimiz de bu sene sınava girmiş olan tüm öğrencilere de armağan etmiş olalım bu şarkımızı. 549-659-66-00 siz de Slow Türkiye'ye ulaşabilirsiniz.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün 10. saatini paylaşıyoruz. Ben Didem, günaydın mesajlarıyla sizlere eşlik ediyorum. Ferhan bize ulaşmış. Bugün müdürü Hatice Ağır'ın doğum günüymüş. Ona armağan ediyor. Bugün doğan herkesle beraber biz de Hatice Hanım'a nice yıllar dilemiş olalım. İzmir'den Hülya'ya armağan edeceğiz bu şarkıyı. Bitlis'te Muzaffer iş arkadaşlarıyla beraber dinliyor ve çok sevdiği ailesine armağan ediyor. Birazdan artık son günaydınlar burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun isterseniz bize yazın. 549 659 66 00 numaramız.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 66 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 54 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Slow Türk'te bu sabahın son günaydınlarına geldik. İzmir'den Tolga'ya armağan edeceğiz. İşe doğru yoldayken bizi dinliyor. İstanbul'dan Yusuf tüm çalışma arkadaşları için istemiş. Isparta'dan sefer içinde oluyor bu şarkı. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim şarkımızı.

0: piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.038 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.20, euro 53.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.175, çeyrek altın 10.472 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: İstanbul'da online satışım durdu.
3: Tam iyi de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti be.

Yeni günü karşıladık sevdiğimiz şarkılar eşliğinde. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir salı günü diliyorum. Ben Didem, zaman benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş sizlerle olacak.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Ege'nin sıcak ruhunu taşıyan Şirinköy, Şirince. Taş evleri, dar sokakları ve zeytin ağaçlarıyla çevrili tepelere kurulu bu köy, hem huzurlu atmosferi hem de yöresel tatlarıyla ziyaretçilerini kendine çekiyor. Köyün tarihi yapıları arasında dolaşırken butik atölyelerde el işçiliği ürünlerine göz atabilir, meşhur meyve sularından tadabilirsiniz. Ege'nin geleneksel dokusunu yaşatan Şirince, hem sakin bir kaçış hem de kültürel bir keşif arayanlar için ideal bir durak olarak karşımıza çıkıyor. Tepe manzaralarının muhteşem olduğu bu Şirinköy'de keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
6: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
5: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
6: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
7: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel'e.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yüz Yüzeyken Konuşuruz Dinle Beni Bir radyonuz saydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar. 21 Temmuz Salı gününü yaşıyoruz. Hepimiz için güzel geçsin. Haluk Sarıtaş ben, yine sevdiğiniz şarkıların yanı sıra sizlerin göndereceği sesli mesajlarla da yanı başınızda olacağım. Keyifli ol dakikalar.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
0: Güneş'in olduğu her yerde Güneş'ten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
6: getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444 63 13 ya da fuzulev.com

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Ege'nin sıcak ruhunu taşıyan Şirinköy, Şirince. Taş evleri, dar sokakları ve zeytin ağaçlarıyla çevrili tepelere kurulu bu köy, hem huzurlu atmosferi hem de yöresel tatlarıyla ziyaretçilerini kendine çekiyor. Köyün tarihi yapıları arasında dolaşırken butik atölyelerde el işçiliği ürünlerine göz atabilir, meşhur meyve sularından tadabilirsiniz. Ege'nin geleneksel dokusunu yaşatan Şirince, hem sakin bir kaçış hem de kültürel bir keşif arayanlar için ideal bir durak olarak karşımıza çıkıyor. Tepe manzaralarının muhteşem olduğu bu Şirinköy'de keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
1: hissi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bir seni düşündüm, bir de kendimi. Çağla ve Doğu Svek radyonuzdaydı. Slow Truck'ta artık program sizin. Sizler seçeceksiniz, biz de çalacağız. 549-659-66-00'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Gök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Sen bana, ben sana, komşu evler.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 66 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 54 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

0: emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.

0: Oldu, aklım karıştı. Radyonuzda destek hattımız devreye girdi. Artık hemen dinleyelim.
1: Haluk Bey merhabalar. Hilal Nur ben Pendik'ten. Ben. Arkadaşlarım Sıla ve Beyza için Mela Bedel'den Ben Derim şarkısını istiyorum. Ve sizi çok severek dinliyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Biz teşekkür ederiz. Hemen şarkıya geçelim. Mela Bedel Ben Değilim'le Slow Türk'te.

0: artık ben, ben değilim. Bela Bedel geride bıraktığımız isimdi. Bir İzmir'e gidelim. Duygu, kulağım sende.
1: Merhaba, ben İzmir Bornova'dan Duygu. Sizden annemin bana hep söylemiş olduğu Sezen Aksu'dan Sen Ağlama şarkısını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.

0: Orası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.038 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.20, euro 53.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.175, çeyrek altın 10.472 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: üzülmedim.
1: Üzülmedim ki. Semih Cenk Radyo'nun sahibi Slow Türk'te bakalım sıradaki istek neymiş?
2: Selam Haluk Bey. İyi çalışmalar.
1: Teşekkürler.
2: Ben İzmir'den Ali. Rafet Erroman'dan Direniyorum parçayı çalar mısın? İyi çalışmalar.

0: Afet Erroman direniyorumla radyonuzun aydı sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhabalar Haluk Bey, iyi yayınlar.
0: Merhaba.
1: Bugün yine Sekütay'dan ulaşıyoruz. Şu anda arkadaşlarla vişne toplayıp hem sizi dinliyoruz. Bugün sizden Blokuş'tan Sebebi Yar şarkısını istiyoruz. İyi yayınlar.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklam.
0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Beni Al Ankara Ekos Radyonuz'un aitı Slow Truck'te Emre Pel istekleri var.
1: Merhaba, ben Gebze'den Fatma. Sizden Emre Fel'den Bir Gül'ün şarkısını istiyorum. Bu şarkı şu an bizim için çalışan sevgili eşime gelsin. Ve şu an bana eşlik eden 10 aylık kızıma gelsin. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Rica ederiz. Bir başka Emre Pel isteği var.
2: 40 derece İzmir'den selamlar Haluk Bey. Üniversite sınavında başarılı olan torunum Arda için Emre Fel'den Bir Gül'ün şarkısını çalabilir misiniz?

0: Emre Fel, Bir Gültün Slow Trip'teydi. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhaba.
1: Çok sevdiğim sevgili eşim Tufan ve biricik oğlum İlker'im için yüksek sadakatten Aşk Durduca çalarsanız çok sevinirim. Tekrar iyi yayınlar.

0: ayıramaz bizi. Kayahan Sensiz Olmaz Ki az önce Slow Türk'teydi. En sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de yayın akışımıza uygunsa çalıyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: İyi günler, iyi yayınlar. Şu anda köyde baba ocağındayız, dört kız kardeş. Sıradaki parçayı anneme, babama ve kardeşlerime istiyorum.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın, enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com'da.

0: Elif Buse Doğan yangın yeriyle radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Bu kez neredeyiz? Özellikle Beşiktaşlıların en çok haber beklediği ülkede. Mısır'dayız.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Mısır İskenderiye'den selam olsun size. Semicenk'ten kalpsiz parçasını çalar mısınız?

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Yalın akşamüstüyle geride bıraktığımız isimdi. 13.47 oldu saatler. Slow Türk'te Pinhani isteği var.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Pinhani'nin çok sevdiğim şarkısı Bir Anda çalabilir misiniz? Teşekkürler.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Ege'nin sıcak ruhunu taşıyan Şirinköy, Şirince. Taş evleri, dar sokakları ve zeytin ağaçlarıyla çevrili tepelere kurulu bu köy, hem huzurlu atmosferi hem de yöresel tatlarıyla ziyaretçilerini kendine çekiyor. Köyün tarihi yapıları arasında dolaşırken butik atölyelerde el işçiliği ürünlerine göz atabilir, meşhur meyve sularından tadabilirsiniz. Ege'nin geleneksel dokusunu yaşatan Şirince, hem sakin bir kaçış hem de kültürel bir keşif arayanlar için ideal bir durak olarak karşımıza çıkıyor. Tepe manzaralarının muhteşem olduğu bu şirin köyde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
1: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.

0: Adı İntikam'dı, Afra geride bıraktığımız isimdi. Günümüzün en sevilen şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Ama şimdi geçmişe gidelim. Önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba Haluk abi, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Volkan. Bugün senden istek parçam Erkin Koray, Sevince parçası. Çalarsan çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.

Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info.

0: Sistemde online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Slow Türk'te 14.48 oldu saatler. Artık veda vaktim geldi. Göndermiş olduğunuz bütün mesajlar için teşekkür ederiz. Haluk Sarıtaş ben. Yarın hafta ortasında yine aynı saatte 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

0: yüzümüze konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri info.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevdiklerimizi haykıra haykıra başlıyoruz bugünkü yayınımıza. Herkese merhaba, ben Şeyma Şener Slavçuk da sizlerleyim. 15-19 saatleri arasında bugün de en keyifli şarkılara beraber eşlik ediyoruz. Umuyorum herkes için kolay, keyifli bir gün sürüyor.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Kamu spotu.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yollarınızdaydı. Şöyle bir önümüzdeki dakikalara listeme bir bakıyorum da ben sizin yerinizde olsam bir dakika radyomdan uzaklaşmam. Çünkü böyle en yeni en sevdiğiniz şarkılar kadar çok özel klasikler de sizleri bekliyor. Zamanı en iyi şekliyle geçirmeye devam edeceğiz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.038 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.20, euro 53.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.175, çeyrek altın 10.472 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.973 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.90'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.164, çeyrek altın 10.453 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin.

Kitas çorbayı, o tahta masayı yaşıyormuşçasına hissettiren güzel şarkı Merhaba Edel yorumuyla bir kez daha radyolarınızdaydı. Yalın ve Akşam Üzeri dinleyelim. Ardından APO sizlerle buluşacak.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona Bay.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 59 kötü, Ankara 60 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 104 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 67 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 90'la hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Artık mesajları almaya başlayalım yavaş yavaş. WhatsApp numaramızı bir tekrarlayalım. Sonra kimler nerelerden dinliyor paylaşımlarınızı alalım ve okumaya başlayalım. 549-659-66-00 numaramız. Sizler yazmaya başlarken bu güzel Gökhan Türkmen şarkısı da onda sizlere eşlik edecek. 549-6

0: Dersin. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.973 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.90'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.164, çeyrek altın 10.453 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
3: İstikbal'de. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

Simge ile buluşacaksınız. Kimler için çalacağız Simge şarkısını? Hemen bakalım. Yalova'dan Ayşegül dinliyor. Öncelikle ona göndereceğiz. Tanzanya'dan selamlar diyen ama ismini yazmayan bir dinleyicimiz var. Çok uzaklara gidiyor öyleyse şarkımız. Üsküdar'dan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden dinleyen dinleyicilerimiz Hakkı ve Şeref Bey, mesai bitimine doğru rahatlatıcı, dinlendirici şarkılarınızla keyifli vakit geçiriyoruz demişler. Ne mutlu bizlere, iyi çalışmalar diyerek şarkımızı sizin için de gönderelim.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.

0: Selfies. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, pilot
1: garaj, oto ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

isteklerini, hayallerini erteleyen, özellikle yaşı bahane edenler için bu ilham verici mesajı okumak istiyorum. Herkese selamlar, sevgiler, sizleri çok seviyorum demiş öncelikle Havva Hanım. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Haber ise şu, üniversite sınavını kazandım, sizlerle de paylaşmak istedim. Yaş 54 demiş. Gördüğünüz gibi başarmanın, hayallerin peşinden koşmanın hiç vakti zamanı, yaşı yok. Tebrik ediyorum sizi.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Ege'nin sıcak ruhunu taşıyan Şirinköy, Şirince. Taş evleri, dar sokakları ve zeytin ağaçlarıyla çevrili tepelere kurulu bu köy, hem huzurlu atmosferi hem de yöresel tatlarıyla ziyaretçilerini kendine çekiyor. Köyün tarihi yapıları arasında dolaşırken butik atölyelerde el işçiliği ürünlerine göz atabilir, meşhur meyve sularından tadabilirsiniz. Ege'nin geleneksel dokusunu yaşatan Şirince, hem sakin bir kaçış hem de kültürel bir keşif arayanlar için ideal bir durak olarak karşımıza çıkıyor. Tepe manzaralarının muhteşem olduğu bu şirin köyde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Toplantılar bitmiyor mu?

0: Bakalım yavaş yavaş sevgili dinleyiciler. Türkiye-Suriye sınırında bizleri dinleyen askerlerimiz var. Hepsine iyi görevler, kolaylıklar dileyerek onlar özelinde tüm askerlerimiz için de çalalım bir şarkı. Bursa'dan Murat Başaran, personelimiz Simge'ye, Yılmaz Baba'ya ve kendime gelsin sıradaki şarkı diyor. Sivas'tan Eyüp, turizm şirketimizin tüm personeli için istiyorum güzel bir şarkı demiş. Ve son olarak Ümraniye'den dinleyicimiz var. İsmi yok, ismini paylaşmamış ama sıradaki şarkıyı tüm çalışanlarımız için istiyorum diyor. Hem firma ismi okumuyoruz hem de kendi isimleriniz olmuyor. O yüzden mesajlar hiç anlaşılır olmuyor. Hep söylüyorum, mesajlara isimlerinizi eklemeyi lütfen unutmayın.
1: Yıllar mı hızlandı yoksa

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yeni Füsti Şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

Artık çok kısa mesafeleri bile arabasız gidemediğimiz şu dönemde çok güzel bir etkinlik düzenlenecek. Ben Eskişehir'i kutlayarak bundan bahsetmek istiyorum. Huzuruyla, güzelliğiyle meşhur Eskişehir'de 26 Temmuz günü arabasız pazar etkinliği yapılacak sevgili dinleyiciler. Ve bu etkinlik kapsamında o gün hiç kimse aracını çıkarmayacak. Kentliler bir günlüğüne otomobilsiz bir yaşamın deneyimini paylaşacaklar. Sürdürülebilir ulaşım ve çevre bilincini artırmayı hedefleyen bir etkinlik bu. Ne kadar huzurlu bir gün geçirecekler tahmin edebiliyoruz değil mi? Düşünsenize, trafik denen bir şey yok. Etrafta araç gürültüsü ve çevre kirliliği de yok. Keşke her şehirde yılda en az birkaç gün denenebilir bir etkinlik olsa.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Ege'nin sıcak ruhunu taşıyan Şirinköy, Şirince. Taş evleri, dar sokakları ve zeytin ağaçlarıyla çevrili tepelere kurulu bu köy, hem huzurlu atmosferi hem de yöresel tatlarıyla ziyaretçilerini kendine çekiyor. Köyün tarihi yapıları arasında dolaşırken butik atölyelerde el işçiliği ürünlerine göz atabilir, meşhur meyve sularından tadabilirsiniz. Ege'nin geleneksel dokusunu yaşatan Şirince, hem sakin bir kaçış hem de kültürel bir keşif arayanlar için ideal bir durak olarak karşımıza çıkıyor. Tepe manzaralarının muhteşem olduğu bu şirin köyde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Parçası. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Aragaz. Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Son bir günün ardından bir de şimdi sizi bekleyen akşam trafiği var önünüzde. Hepinize iyi yolculuklar. Çok güzel şarkılara ihtiyacınız olduğunu biliyorum bu yolculuğun da üstesinden gelmek için. O yüzden en sevdiklerinizi yine son bölümümüze ayırdık. Bir bir kulak vereceğiz. Tabii herkes yolda değil. Hala çalışanlar ya da evlerinde ya da bambaşka şeylerle uğraşanlar da var. Nerede olursanız olun keyifli, mutlu bir akşam üzeri diliyorum.

0: reklam.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: Opel.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de dışarıdan yemek yeme sayısının oranının ne kadar azaldığını gösteren bir araştırmadan bahsetmiştik sevgili dinleyiciler. Orada konu tabii ki ekonomiydi ama şimdi İstanbul'la ilgili yapılan bir araştırma var. İstanbulluların da yarısından fazlasının dışarıda gıda tüketmeyi bıraktığı ortaya çıkmış son araştırmalarda. Bunun sebebi ise dışarıda tüketilen gıdaya güven duymamak. Tabii zehirlenme sayıları büyük şehirlerde biraz daha fazla oluyor biliyorsunuz. Bu sıcakta zaten dışarıdan ürün yemek de muhafaza koşulları sebebiyle oldukça riskli. Son aylarda böyle ciddi bir artış olmuş. İstanbulluların %51.4'ü dışarıda yemek yemeyi güvenli bulmuyor.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 21 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.69'luk düşüşle 13.974 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.503 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

Dopdolu bir 4 saati son bir şarkıyla tamamlıyoruz ve yarın yeniden buluşmak üzere diyoruz tabii ki. Programımızı bitirirken hafta ortası çarşamba günü saat 15'te ben Şeyma Şener yeniden Slow Türk'te olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 59 kötü, Ankara 60 hassas gruplar için sağlıksız, İzmir 104 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 67 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 90'la hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını kontrolsüz şekilde ani manevralarla yön değiştiremez. El freni çekerek aracı kaydırmak veya kendi etrafında döndürmek yasaktır. Bu tür hareketler trafikte büyük risk oluşturur.

0: Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
4: mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
9: Reklam.
10: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Salı akşamından herkese merhabalar, mutlu akşamlar sevgili Slow Türk'ün değerli dostları. Ben Selim Altın, günün yorgunluğunu geride bırakırken kalbinizin en güzel köşesine dokunacak şarkılarla bu akşam da sizlerleyim. Kimi sevdiğine kavuşmanın heyecanını yaşıyor, kim uzaklarda kalan bir çift gözü özlüyor. Ama biliyoruz ki aşk bazen bir mesajın gelişinde, bazen de sessizce bekleyişte saklıdır. Bu akşam radyonuzda kalbinize eşlik edecek melodiler ve aşkın her haline dair şarkılar var. Sevdiğiniz yanınızdaysa kıymetini bilin, uzaktaysa ona bir selam gönderin. Belki de şu an çalan şarkı söyleyemediklerimizi anlatır ona. Hadi şimdi bir açılış şarkısı.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
8: Sağlamsa Lassa. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bulacaksın.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Kamu spotu.
6: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 21 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.69'luk düşüşle 13.974 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.19, euro 53.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.503 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirin Evler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong, eti gong.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Bazı insanlar hayatımızdan gider ama hatıraları uzun süre bizimle kalır. Bir şarkıda, bir sokak köşesinde, ansızın gelen bir kokuda ya da gecenin sessizliğinde yeniden karşımıza çıkarlar. Ne kadar zaman geçerse geçsin bazı vedalar kalbin bir köşesinde yaşamaya devam eder. Belki bu akşam siz de unutamadığınız birini düşünüyorsunuz. Söylenmeyen sözleri, yarım kalan hayalleri ya da bir zamanlar birlikte kurulan güzel günleri. Ama unutmayın, bazen insan özlediği kişiyi değil, onunla yaşadığı güzel anıları özler. Bu gece çalacak şarkılar geçmişte kısa bir yolculuk yapmak isteyenlere gelsin. Belki biraz hüzün, belki biraz tebessüm bırakır yüreğinizde. Slow Türk'te yine kalbinize dokunan şarkıları ben Selim Altın sizler için çalmaya devam ediyorum.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıca

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bu akşam biraz daha sessiz, biraz daha derin bir yerden sesleniyoruz sizlere. Çünkü bazı özlemler vardır, ne zamanla azalır ne de mesafeyle. Özellikle artık arayamayacağımız, sesini duyamayacağımız, bir kez daha sarılamayacağımız insanlar için duyulan özlem. Belki bu gece bir annenin sıcaklığı, bir babanın övdü, bir dostun kahkahası ya da çok sevilen birinin hatırası geçiyordur aklınızdan. Onlar aramızda olmasa da bıraktıkları sevgiyi anılarımızda yaşamaya devam ediyor. Bazen gökyüzüne bakıp içimizden sessizce konuşuruz onlarla. Keşke bir dakika daha görebilseydik deriz ama biliriz ki gerçek sevgi yoklukla sona ermez, kalplerde yaşamaya devam eder.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

bu güzel salı akşamında sizler için keyifli şarkılar çaldığımı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Selim Altın. Bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamuspotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyun artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.